Yeah. Anlayışım işe yarına, etkim işe yönüne. Sıpır geçse yayı, sıpır zeytin ise aleyi burunu. Sergi yanak selas, ama naha viksin durule. Kült kuyuzu bole bizev, mida mazin ilse zurun vel. Karmil kalas karman vallat. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlat. Justkui soodus piletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringi ratast käin.